Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

olunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

kaldı bende, hasretin kaldı bende. Sızlayan yüreğimle sen kaldın bende. Sevgiler kaldı bende, sensizlik kaldı bende. Bitmeyen özleminle

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. 7 çeyreği gösteriyor saatler. Perşembe sabahındayız. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu erken saatlerinde yollara düşen, işe gitmek üzere olan ya da benim gibi erken mesaiye başlamış olanlara şimdiden kolay gelsin. Sabah haberleri saat 10'a kadar sizlerle.

Sabah haberlerine güzel şarkılarla başladık. Eminim birçok dinlediğiniz şarkı nakarat kısımlarına en azından eşlik ediyorsunuzdur. 7.30'a yaklaşıyor saatler. Yavaş yavaş biz de ritmimizi arttırırken önce bir hava durumunu aktaralım sizlere. Günün hava durumu bakalım ne diyor. Sonrasında da reklamların hemen ardından gündeme geçeceğiz. Meteoroloji etkileri Trakya'da havanın bugün parçalı ve az bulutlu geçeceğini hatırlatıyor. Hava sıcaklığı 31 ile 33 derece arasında değişecek. Deniz suyu sıcaklıklarına baktığımız zaman da Marmara kıyılarında 22-24 derece arasında değişiyor. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması, kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azal ile ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evet, boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

yok. Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Yeni saatimiz 8'i 6 dakika geçiyor. Güzel, keyifli bir gün diliyorum Trakya'nın dört bir tarafında. Şu dakikalarda bu güzel şarkıları dinliyorsanız doğru istasyondasınız. Küpe FM'desiniz. Ve heyecan başlıyor artık. Dünya Kupası bugün start veriyor. Ve Dünya Kupası başlamadan da tabii skandallara sahne oldu desek abartmış sayılmayız. Amerika'nın yaptığı uygulamalar birçok ülke tarafından tepkiyle karşılandı. Havaalanında takım kafilelerinin köpeklerle aranmasından tutun da Afrika'da yılın hakemi ödülünü kazanmış olan hakeme vize verilmiş ama ülkeye giriş izni verilmemesine kadar birçok skandalla başlıyor Dünya Kupası. Öte yandan Dünya Kupası gruplarında en fazla yol kat edecek olan ülkede Türkiye, Türk takımı olacak. Çünkü Türkiye Avustralya maçı için gidiş dönüş 4000 kilometre yol yapacak. Paraguay maçı için gidiş dönüş 2000 kilometre yol yapacak. Amillilerimiz Amerika karşılaşması için de gidiş dönüş 1200 kilometre yol yapacak. Yani Dünya Kupası gruplarında 7200 kilometre ile en fazla seyahat eden takım Türkiye olacak.

0: Reklam. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Jerry.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Dünya Kupası yaklaşıyor dedik. Tabii TRT bu karşılaşmaları canlı yayınlayacak ama şu ana kadar TRT'den bu konuya ilişkin bir resmi açıklama yok. Nedir o resmi açıklama? Daha önceki Dünya Kupalarında 4K kalitesinde yayınlamış. Son olarak da demişti ki yani masrafları karşılamıyor. Çok masraflı 4K yayın yapmak demişti. Dolayısıyla bu Dünya Kupası karşılaşmalarını 4K kalitesinde yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda resmi bir açıklama yok. Tabii insan şunu düşünüyor. Her birimiz ödediğimiz, her ay ödediğimiz o elektrik faturalarından TRT'ye pay ödüyoruz. Telefon alırken, cep telefonu alırken TRT'ye pay ödüyoruz. Bu paralar zaten TRT'ye ödeniyor. Şimdi neyin masrafından bir kamu yayıncılığı yapan kuruluş kar zarar meselesini düşünmeden bazı hizmetleri vermek zorundadır. Dolayısıyla bizlerin bu karşılaşmaları dünyanın diğer ülkelerindeki vatandaşlar nasıl, hangi kalitede izliyorsa bizim de o kalitede izlemeye hakkımız olduğunu

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy. Orzaks'tan.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
9: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
10: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.
11: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
12: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park. Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
13: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Duyuyorsunuz, sevdiğiniz, beğendiğiniz şarkı çıktığında eminim ki radyonuzun sesini biraz daha açıyorsunuz. Dünya Kupası başlıyor, heyecan başlıyor. Biz de Dünya Kupası haberlerimizi derlemeye, aktarmaya devam edelim. Tabii birçok insan Dünya Kupası'nın bu yıl okyanus ötesinde Amerika, Kanada, Meksika ev sahipliğinde yapılmasından dolayı eski kıtadan, Avrupa'dan bizim gibiler biraz zor izleyecekler canlı olarak karşılaşmaları. Bilet fiyatları çünkü cep yakıyor. Dünya Kupası bilet fiyatları eleştiriliyor. Ve FIFA Başkanı'nın bu fiyatların yüksekliğine yönelik eleştirilere verdiği cevap da Banker Bilo'yu hatırlattı. Banker Bilo'yu izlemiş olanlarınız bilir, yaptım ama sor bakalım bir neden yaptım diye bir replik vardı yanlış hatırlamıyorsam. $1,000 kadar çıkıyor Dünya Kupası biletleri. $60'lık biletler de var ama diyor ki mesela biz biletleri ucuza satmış olsak onları toplayacaklar. Ondan sonra kara borsada daha yüksek fiyata satacak. Başkaları kazanacak. Dolayısıyla biz yüksekten satıp biz kazanıyoruz. Çünkü bütün bu organizasyonların maliyetini biz karşılıyoruz. Başka hiç kimsenin yatırım yapmadığı ülkelerde futbola yatırım yapıyoruz diye kendini açıklamaya çalışıyor FIFA Başkanı bilet fiyatlarının yüksekliği konusunda. Öte yandan bana göre en güzel cevap da Trump'tan geldi. Trump yoksullara bir Dünya Kupası mesajı verdi. Paran yoksa televizyondan izle dedi kısaca. Zaten öyle yapacağız, başka şansımız yok. Sevgime

Hadi bakalım bir son dakika gelişmesini aktaralım. Biliyorsunuz ara ara böyle, sıklıkla aslında, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları düzenleniyor. Sabah saatlerinde de yeni bir dalga geldi bu kez. Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlünün gözaltına alındığı haberi son dakika olarak aktarılıyor.

0: Süper FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Sabah saatlerinde ajanslara bir son dakika haberi geldi. Yasaklı maddeyle mücadele kapsamında yeni gözaltı dalgası başladı diye ve Enis Arıkan'ın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı son dakika haberi olarak. İnsanlar daha ne Enis Arıkan mı demeye kalmadı. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun da aynı kapsamda gözaltına alındığı haberi geliyor. Bir son dakika gelişmesini aktarmış olalım. Beren Saat ve Kenan Doğulu yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındılar. Yeni saatimize Lara'nın bu şahane şarkısıyla ulaşalım. Sonrasında hava durumuna bir göz attıktan sonra sabah haberlerinde aktaracağımız önemli haberler var. Kurallar değişti. Telefon ve internet aboneliğinde yeni kurallar var. Binlerce kişi bedelli askerlik hakkını kaybetti. Peki nasıl kaybetti? Hepsi ve daha fazlası az sonra.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alındıkları bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılışı ve kentteki diğer yatırımların resmi açılış törenleri için yarın Edirne'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14'te Selimiye Meydanı'nda Edirnelilere hitap edecek. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Spor. Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının yarın resmi olarak açıklanmasının beklendiği öne sürüldü. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada Nijeryalı golcüyü satma niyetlerinin olmadığını söyledi. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 11 Haziran Perşembe'yi gösterirken sabahın bu taptaze saatinde mikrofon başındayız. Haftayı yarıladık, hafta sonunun kokusunu almaya başladık bile. Havada tam bir Haziran neşesi var. Antalya Açık Hava sahnesinde sevenleriyle buluşan yaz turnesine Antalya'da başlayan hit şarkıları, etkileyici performansı ve sahne şovuyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan konser boyunca binlerce müzikseverlerin sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edilirken sahnedeki güçlü duruşu ve enerjisiyle izleyicileri adeta büyüleyen Gülşen konuğumuz oluyor.
1: Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Kimileriniz iş yolunda direksiyon başında, kimileriniz ilk kahvesini yudumluyor, kimileriniz ise daha yeni gözünü açtı. Nerede olursanız olun, önümüzdeki birkaç saat boyunca en güzel şarkılar ve en tatlı müzik haberlerle gününüze enerji katmaya geliyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinde sevenleriyle buluşmayı sürdürecek olan 24 Haziran'da Selçuklu Kongre Merkezi Konya'da, 25 Haziran

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın, ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

Bugün 11 Haziran Perşembe, yani o kritik eşikteyiz. Cuma'ya sadece bir gün kaldı. Hafta sonu planları kafalarda yapılmaya başlandı. Bugün ne giysem, akşam ne yapsam soruları havada uçuşuyor. Perşembenin o cumadan bir önceki gün olmasının verdiği gizli mutlulukla uyandıysanız tam olarak doğru frekanstasınız. Son dönemin dikkat çeken kadın söz yazarı ve yorumcularından Mela Bedel'le Dünyanın Yalanları isimli şarkıda bir araya gelen, içsel ve duygusal söz yazımıyla dikkat çeken iki farklı müzikal dünyanın ortak bir duyguda kesiştiği, güçlü bir düet çalışmasına imza atan alternatif müziğin başarılı isimlerinden Perdenin Ardındakiler radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
5: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklığı hafta boyunca 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların etkisiyle sert bir düşüş yaşanacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapıldığını duyurdu. Açıklamada bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk yeni sezon öncesi dikkat çeken bir transfer yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki Karavayev yıllar sonra yetiştiği kulübe dönerek 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

11 Haziran yılın ortasına doğru ilerlediğimiz bu günlerde bizlere zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hatırlatıyor. Bazen koşuşturma içinde fark edemediğimiz güzellikleri görmek için birkaç dakika durup etrafımıza bakmak yeterli. Belki bir dost sohbeti, belki de yüzünüzde oluşan küçük bir tebessüm gününüzü güzelleştirebilir. Yaklaşık 2 yıl aranın ardından başladığı turnesiyle 2026 yılının en dikkat çekici konser serisine imza atan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki 3. konser tarihini de duyuran 12 ve 13 Haziran'da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan gelen yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da da aynı statta tekrar sahneye çıkacak Tan Taşçı bizlere sesleniyor.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Perşembe gününün temposu devam ediyor. Haftanın yorgunluğu biraz hissedilmeye başlasa da hafta sonu artık çok yakın. Kendinize küçük molalar vermeyi ve günün tadını çıkarmayı unutmayın. Şimdi sırada gününüze enerji katacak harika şarkılar var. Hafta sonu boyunca İstanbul ve Sakarya'da binlerce hayranıyla buluşan Büyükçekmece'de küçük bir hayranıyla düet yapan, Sakarya'daysa sahnede gerçekleşen sürpriz evlilik teklifine tanıklık eden, yakında yayımlanacak albümünden Geçmiş Geçmişte ve Aradığın Yerde şarkılarının nakaratlarını ilk kez seyircisiyle birlikte seslendiren Emir Can İrek radyolarınızda şimdi.

0: Reklam. Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Carey.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM Reklam.

Eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması, kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alındıkları bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılışı ve kentteki diğer yatırımların resmi açılış törenleri için yarın Edirne'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14'te Selimiye Meydanı'nda Edirnelilere hitap edecek. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının yarın resmi olarak açıklanmasının beklendiği öne sürüldü. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada Nijeryalı golcüyü satma niyetlerinin olmadığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz 12 geçti, yani gün yarılandı bile. Herkese taptaze bir perşembe öğleden sonrasından merhaba. Günün en keyifli saatinde öğle molanızda mikrofon başındayız. İş yerinde bilgisayar başında bunalanlar, okulda dersten yeni çıkanlar, bugün ne yesem diye düşünenler. Nerede olursanız olun şimdi derin bir nefes alma ve kendinize bir müzik ziyafeti çekme zamanı. Perşembenin ağırlığını üzerimizden atıyoruz. Hafta sonuna doğru geri sayımı başlatıyoruz. Sevilen bestelerini caz yorumlarıyla yeniden şekillendirdiği ihtimaller projesiyle müzikseverleri unutulmaz iki gece yaşatan, Akra Antalya'da düzenlenen Akra Jazz Festivali'nin açılış konserinde sahneye çıkan, Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenleriyle birlikte hazırladığı ihtimaller projesini festival izleyicileriyle buluşturan Türk pop müziğinin star ismi Kenan Doğulu bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen

0: İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Küpe FM reklam.

günün en sakin, en kendi halindeki saatlerine geldik. Perşembe günün o tatlı öğle uykusuzluğunu üzerinizden alacak, içinizi ferahlatacak şarkılarla buradayız. Şöyle güzel bir öğle kahvesi ya da çayı koyduysanız kendinize, biz de o sohbete ortak olmaya geldik. Bugün 11 Haziran, dışarıda tam bir yaz havası var. Önümüzdeki dakikalar boyunca işi gücü, stresi biraz arka plana itiyoruz. Sadece iyi müziğe ve anın tadını çıkarmaya odaklanıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali'nin 9. ve son gününde sahne alan, konser boyunca bilmem mi başta olmak üzere sevilen şarkılarını Manisalılar için seslendiren, gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Amili Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm şarkısının seslendirildiği bölüm olan festival ziyaretçileri bu özel parçayla da büyük ilgi göstererek konser coşkusuna ortak olan Sefo Radyolarınızda.

Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için Cuma ve Cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Alp FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise 10 yıllık sevgilisi Asil Gök'le bu yılın sonunda evleneceklerini açıklayan Derya Ulu ve Hani isimli yepyeni single projesiyle hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da hava sıcaklığı hafta boyunca 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların etkisiyle sert bir düşüş yaşanacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Tekirdağ ve Kırklareli'nde yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara misilleme yapıldığını duyurdu. Açıklamada, bölgedeki 18 askeri hedefin balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu öne sürüldü.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Arda Turan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Shakhtar Donetsk yeni sezon öncesi dikkat çeken bir transfer yaptı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 34 yaşındaki Karavayev yıllar sonra yetiştiği kulübe dönerek 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Coming up next up.

İrem Dirici ve kaç şarkı sonra geleceksen gel bizlerleydi. Yepyeni albümü Olay Mahalli'nden geldi. Bu güzel şarkı efendim söz müzik tüzüğüne aitmiş. Vokallerde Mustafa Ceceli'nin sesini de duyabiliyoruz. Gündüz yolculuğumuza hoş geldiniz ve işte şimdi sıra Simge'de.

0: Alpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir.

0: Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Dünya Kupası başlıyor değerli dinleyiciler, biliyorsunuz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda IFAB'ın onayladığı yeni kurallar ilk kez resmi olarak uygulanacakmış. Dünya Kupalarında böyle yenilikler oluyor zaten. Kale vuruşu ve taç atışlarında 5 saniyelik limit getirilmiş. Aşılırsa top rakibe geçecekmiş. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye ile sınırlandırılmış. Tempo düşmesin diye böyle önlemler alınmış. Gecikmelerde takım bir süre eksik kalacak var. Artık hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda da devreye girebilecekmiş. Her iki yarıda su molası yapılacak. Bu aralarda reklamlar yayınlanabilecekmiş.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. Çetaş Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. Çetaş Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yine bir yapay zeka haberiyle karşınızdayız arkadaşlar. Yapay zekanın biliyorsunuz mesleklerin birçoğunu insanların elinden alacağı konuşuluyor, tartışılıyor. Hatta ve hatta insanların tamamının işsiz kalacağını iddia eden insanlar bile var. Ve şöyle bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Bir makale yayınlanmış. Yapay zekanın insanın elinden alamayacağı meslekler hangileri diye. En güçlü, yerini koruyabilecek, yerinde durabilecek, varlığını devam ettirebilecek, ihtimali en yüksek meslekler hangileri diye bir araştırma yapılmış ve buna göre psikologlar, hemşireler, elektrikçi ve tesisatçı gibi ustalar, şefler, aşçılar ve insan kaynakları uzmanları insan dokunuşu, empati ve fiziksel beceri gerektirdikleri için yapay zekanın henüz taht kuramadığı 5 meslek grubu olarak öne çıkmış bu araştırma sonucuna göre.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azal ile ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak Butlan'la CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından Özgür Özel'in kurmayları 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek için parti meclisinden istifa etme kararı aldı. Parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu bildirdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak amirli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Udokai'ye ülkesi Almanya'dan resmi teklif geldi. Önerilen rakamı yeterli bulmayan yönetim bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Türkiye'de AVM kültürü çok yaygın biliyorsunuz. Aslında dünyada da yaygın. Çok uzun zamandır AVM'ler hayatımızın bir parçası. AVM'lere neredeyse her gün gidiyoruz. Ama tahmin eder miydiniz bilmiyorum ama Türkiye'de birçok ilin hiç AVM'si yokmuş. Böyle ilginç bir istatistik haberi var bugün. Türkiye'de 465 AVM varmış bu arada. 13 ilde arkadaşlar, tam 13 ilde: Amasya, Ardahan, Bartın, Burdur, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Kilis, Muş, Sinop, Tunceli illerinde hiç AVM yokmuş. İstanbul'da ise bu arada 134 AVM varmış. Bu konuda başı çekiyormuş İstanbul bulundurduğu AVM sayısı olarak. Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimiz içerisindeyiz. Sıradaki konuğumuz şimdi Emre Fel olacak.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Taze'nin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv, Çorlu Çerkezköy yolu 62.

0: Cadde üzerinde 0282 502 50 53. Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek isimli o kült şarkıdan sonra şimdi günümüzde bir kez daha adı bir şarkısın sen olan güzel bir slow karşımıza çıktı. Velet Dekrat ortak çalışması olarak yepyeni bir şarkısın sen bizlerle buluşmuş oldu. FBI 2026 Dünya Kupası için tarihinin en büyük güvenlik operasyonu olarak nitelendirdiği bir süreç söz konusu değerli dinleyiciler. Dünya Kupası ile ilgili böyle bir haberimiz var. 11 stadyum, 36 kamp ve 3 milyon ziyaretçi korunacakmış FBI tarafından. Drone saldırıları başlıca tehdit olarak öne çıkıyor. 46 ülkenin katıldığı ortak bir operasyon merkezi kurulmuş. Terör, siber saldırı ve protestolarda risk listesinde yer alıyor. Umarız böyle Dünya Kupası'nın tadını kaçıran olaylar meydana gelmez. Bir de biliyorsunuz uzaylıların gelmesini bekleyen bir kain de var. Gördünüz mü bilmiyorum o haberi. Çok ilginç. Yani bir Dünya Kupası maçında, maçın adını bile söylemişti yani şu tarihte, şu maç esnasında uzaylılar gelecek, sahaya inecekler, futbolcuları kaçıracaklar gibi bir kehanette bulunmuştum. Bu kahin, astrolog muydu tam emin değilim, hatırlayamıyorum ama Dünya Kupası ile bağlantılı en ilginç haberlerden bir tanesi de oydu. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Son dakikalarımıza doğru şimdi hadiseye kulak vereceğiz.

Biliyorsunuz şarkıcılar konserlerinde ya playback yaparlar ya yapmazlar, canlı söylerler. Ama Blok 3 half playback yapıyormuş arkadaşlar, böyle bir kavramla ben yeni tanıştım. Yani ne tamamen canlı söylüyormuş ne de tamamen playback yapıyormuş. Arkadan bir açıyorlarmış, güvenlik önlemi gibi düşünün yani. Henüz tam olarak canlı söylemeye geçemedim demiş kendisi. Böyle bir açık yüreklilikle itiraf mı diyelim, açıklama mı diyelim, böyle bir şey söylemiş yani. Blok 3 bizlerleydi. Kayıp Kalp isimli şarkısıyla değerli dinleyiciler, son albümüm Kayıp Persona'dan geldi bu güzel slow. Bir yapay zeka çalışması şarkıyla devam edeceğiz. Emrah Karaduman imzalı Suna dediği bir karakter söz konusu. Suna'ya okutmuş yani. Yastığa sor şimdi radyolarınızda.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam.

Küba Efendi, bugünlük gündüz yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Gökhan Özen, Demet Akalın ortak çalışması Benden Sorulur Bizlerle'ydi. Bu ikilinin harika düetleri, yeniden yorumları var. Gökhan Özen'in eski şarkılarını hatırlıyoruz. Demet Akalın, Gökhan Özen ortak çalışmalarıyla. Nazarı da yarın bizlerle buluşturacaklar. Bir düet daha gelecek yani, Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan, onu da merakla bekliyoruz. Şimdi düet demişken bir güzel düet daha dinleyeceğiz. Bir güzel hatırlama daha olmuş olacak. Koray Avcı ve Ümit Say'ın ortak çalışması Hicran'a kulak vereceğiz. FM son şarkınız olarak tekrar görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Enis Arıkan, şarkıcı Kenan Doğulu, Beren Saat ve Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alındıkları bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılışı ve kentteki diğer yatırımların resmi açılış törenleri için yarın Edirne'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14'te Selimiye Meydanı'nda Edirnelilere hitap edecek. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. ABD'nin gece saatlerinde başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın birçok bölgesinde gece boyunca patlama sesleri duyuldu. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını ve tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı. Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, teknik direktör Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının yarın resmi olarak açıklanmasının beklendiği öne sürüldü. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı iddia edilmişti. Başkan Dursun Özbek yaptığı açıklamada Nijeryalı golcüyü satma niyetlerinin olmadığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 11 Haziran Perşembe gününde birlikteyiz. Emre Altuğ ilk konuğumuz. Emre Altuğ 27 yıllık profesyonel müzik kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserine imza atmaya hazırlanıyor. Sanatçı 29 Haziran Pazartesi akşamı dinleyicileriyle buluşacak.

0: Alfa FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Türk rock müziği şarkıcısı Teoman, Beşiktaş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluştu. Yoğun ilginin olduğu konseri yaklaşık 25 bin kişi izledi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Çelik bu kez müzik kariyeriyle değil, örnek davranışlarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Samsun'da sokak sokak dolaşarak kağıt atıkları topladığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Çevre duyarlılığına dikkat çeken sanatçının görüntüleri kısa sürede ilgi görürken takipçilerinden de takdir dolu yorumlar aldı.

0: yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

0: zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

Rafet El Roman 1968 yılında dünyaya geldiği Edirne'nin Havsa ilçesinde bulunan eve gitti. Yıllar içinde harabeye dönmüş evi, işte hikayemin başladığı yer diyerek tanıtan sanatçı, çocukluğunun geçtiği bu özel mekanı yeniden canlandıracak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak Butlan'la CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından Özgür Özel'in kurmayları 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek için parti meclisinden istifa etme kararı aldı. Parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu bildirdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak A milli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Udokai'ye ülkesi Almanya'dan resmi teklif geldi. Önerilen rakamı yeterli bulmayan yönetim bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 29, Çanakkale 31, Kırklareli 32, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Tekirdağ 60. Uluslararası Kiraz Festivali bugün başlıyor. Festival boyunca sanatçılar Demet Akalın, Merve Özbey, Buray, Burhan Öçal, Poizi ve Sakiler sahne alacak.

Adnan Gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay sıfır faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon

0: fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Jerry.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Başkanı Filiz Gencan 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde vatandaşlara davette bulundu. Gencan yaptığı açıklamada Kırkpınar'ın asırlardır süregelen bir gelenek olduğunu vurgulayarak 29 Haziran 5 Temmuz'da gerçekleşecek organizasyona tüm vatandaşları

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, Harbi Açık Hava'da Yıldız Tilbe'nin unutulmaz eseri Delikanlı'mı yorumladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler binlerce kez paylaşılırken dinleyicilerden gelen övgü dolu yorumlar dikkat çekti.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Süper FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

0: Zevkle Müzik Keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak Butlan'la CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından Özgür Özel'in kurmayları 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek için parti meclisinden istifa etme kararı aldı. Parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu bildirdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak amirli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Udokai'ye ülkesi Almanya'dan resmi teklif geldi. Önerilen rakamı yeterli bulmayan yönetim bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. 11 Haziran 2026 Perşembe akşamında. Ben Mehmet Ali sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Her akşam olduğu gibi yoğun bir günün ardından eve dönüş yolculuğunu eşsiz kılacak ve müzik seçkisi güncel haberlerle eve dönüş keyfi başlıyor. İşte yol arkadaşınız olacak o listenin ilk şarkılarından birisiyle başlayalım. Güçlü sesi ve sahnedeki samimi duruşuyla yine listelerin üst sıralarında olmaya devam eden sevgili Melek Mosso, özellikle son dönemde kadın hakları ve toplumsal duyarlılık konusundaki çıkışları müzikal kariyerinin ötesinde bir toplumsal figür haline gelmesini de sağlıyor. Yaşamak dedikleri bu çalışmasıyla da Küpe FM'de şimdi. Hoş geldiniz.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzakstan. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

2026 yılına girdiğimizde hatırlıyorum aslında bu sözünü. Paylaşmış olduğu aşk manifestosuyla dinleyicilerine tutkulu bir yıl sözünü vermişti sevgili Buray. İşte bizlerle buluşturduğu yeni yorumlarından birisi bir Erkin Koray klasiği aynı zamanda. Romantik tınılarıyla eve dönüş keyfimize eşlik edecek. Henüz daha yola çıkmayanlara ve çıkmak için sabırsızlananlara buradan kolaylıklar diliyoruz. Akşam mesaisine başlayanlara da buradan kolaylıklar diliyoruz. Küpe FM bu güzel yaz akşamınıza eşlik etmeye devam ediyor bu harikulade çalışmalarla. Seni her gördüğümde şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun.

Radyonuz Küpe FM, müziğin sevilen yıldızlarını bizlerle buluşturmaya devam ederken sırada bu defa İlyas Yalçıntaş ve yeni şarkısı burada olacak. Kendine has tarzıyla modern popun sınırlarını zorlamaya devam eden İlyas Yalçıntaş, ismiyle Müsemma, Kuralsız adını verdiği şarkısı yine müzik dünyasında alışılagelmiş kalıpları yıkan tavrıyla bu akşamki seçkimizin en ritmik noktalarından birisine eşlik edecek. Kuralsız ve İlyas Yalçıntaş radyonuzda.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444 4 469

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik

0: Ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi 88 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

Mustafa Sandal'ın unutulmaz hitleri tekrar hayat buldu. Sefo'nun modern dokunuşlarıyla tekrar hayat bulan o yorumu dinleyeceğiz şimdi. Nostalji'yi güncel rap sound'uyla harmanlayan bu başarılı cover sizi de dinlerken özellikle belki de anılarınızla günümüz enerjisi arasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak Küpe FM'de. Ne dersiniz? İsyankar şimdi radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Kulüp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak Butlan'la CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 9 milletvekilini ihraç etme kararının ardından Özgür Özel'in kurmayları 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gitmek için parti meclisinden istifa etme kararı aldı. Parti meclisinin 57 üyesinden 28'i istifa etti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığında olduğunu bildirdi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm buğday tarlası yanarak zarar gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde karşılaşacak A milli futbol takımımız mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Bir süredir takımdan ayrı çalışan Kenan Yıldız ilk bölümde bireysel antrenmanlarına devam ederken taktik idmanda çift kale maçta yer aldı. Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Felix Udokai'ye ülkesi Almanya'dan resmi teklif geldi. Önerilen rakamı yeterli bulmayan yönetim bonservis ücretinin artırılmasını talep etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6068 liradan, çeyrek altın 10242 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küper FM'de sırada müzik dünyasının nostaljik prensesi Göksel burada olacak. Son dönemde özellikle boks sporuna olan tutkusuyla sahne performansını ve şarkıcılığını da bambaşka bir noktaya taşıdığını ifade ediyor Göksel. Bu şarkısında hüzün ve dinginliği de bir arada sunuyor bize. Sanatçının spor disipliniyle harmanladığı bu yeni dönem enerjisi sesindeki o eşsiz performansa da yansıyor aslında. Küper FM'de Göksel zamanı, ayrılıyoruz.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaksan. Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Küpe FM reklam.

Süper FM'de harika bir perşembe akşamı eve dönüş keyfi devam ediyor. İstanbul'un karmaşasını ve insan hikayelerini kendi perspektifinden, penceresinden anlatan bir grup var sırada, 2'ye 10 kala. Aslında hepimizin zihninde süre gelen o kentsel dönüşüm sürecine ışık tutuyor. 2'ye 10 kala şehir hayatının hızına karşı bir an durup düşünmek isteyenler için bir mola da diyebiliriz eve dönüş keyfinde. Kafamda kentsel dönüşümler, radyonuz Süper FM'de.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

son zamanlarda bizlerle buluşturduğu yeni şarkısı geniş bir orkestrayla canlı kaydedilmesiyle müzik çevrelerinden de şimdiden tam not aldı. Belki de sizler Küpe FM'de ilk kez dinleyeceksiniz bu şarkıyı. Bakalım beğenecek misiniz efendim? Hem duygusal yoğunluğu hem de prodüksiyon kalitesiyle de aslında dikkat çekiyor diyebilirim. Mert Demir'den Biterse Hatıran radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi Çetaş Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
5: Çeri,

0: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
4: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

kalbine taht kuracaktım vakit gelince. Ben bu buhranlı çağı atlatıp sana esir olacaktım.

geçerim. Trakya'nın en çok dinlenen radyosun Küpe FM'desiniz. Sırada Maber Matiz burada olacak. Bu yaz özellikle açık hava konserlerine ağırlık verecek. Önümüzdeki Temmuz ayında özellikle 25 ve 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da açık hava tiyatrosunda olacak ve böylelikle Temmuz ayını kapatmış olacak bu iki konserle birlikte. Ardından da yine İstanbul'da 21 Ağustos'ta vereceği bir konser var Maber Matiz'in. Belki ajandanıza not edersiniz. 22 Ağustos'ta da yine Harbiye Cemil Topuz'da açık hava tiyatrosunda olacak. Eylül ayında ise 13 Eylül'de Bursa'dan bizi dinleyen Maber Matiz hayranları varsa 13 Eylül'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Maber Matiz eski yeni en sevilen şarkılarını seslendirecek, bir konsere imzasını atacak. Ve şimdi ise onun yeni albüm döneminin de en güçlü sinyallerinden birisini aldığımız Dağılıyorum Olaysız şarkısı radyonuz Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de 11 Haziran 2026 Perşembe akşamında beraberdik sevgili dinleyiciler. Harika bir yaz akşamı sizi bekliyor. Yine haftanın dördüncü eve dönüş keyfini noktalıyoruz hep birlikte. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde bu kez hafta sonunda sizlere hazırlayacağımız harika bir programla sizlerle buluşacağız diyelim. Cabbar var sırada, cesaretsizce olmuyor şarkısıyla. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte yepyeni bir gün daha, Perşembe günü, hafta sonuna çok az kaldı, ne mutlu bize diyorum ve inşallah eve ulaşmışsınızdır ama hala çalışanlar varsa onlara kolaylıklar diliyorum çünkü akşam çalışanlar da var. Ancak büyük bir kısmı evine ulaşmış, yemeklerine oturmuş, belki yemeklerini yemişlerdir bile. Daha da erken yemek de moda, biliyorsunuz, sağlık için diyorlar, çok erken yiyin diyorlar, geceye bırakmayın diyorlar, diyorlar da diyorlar ve başlıyor. Diyoruz.

0: Kupa FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

Doğuş'tan Uyan dinleyelim. Valla unutulmaz bir Doğuş şarkısıdır. O yüzden hep aklıma gelir ne zaman çalsa. Aa, ben de bu şarkıyı çalayım diyorum. Efendim, bu arada Reha Muhtar'la bir şey yaşamış Doğuş yıllar önce. Valla hatırlamıyorum ben ne yaşadı. Ama öbür tarafta hesaplaşacağım demiş bu konuyla ilgili. Doğuş sonra yaptığı açıklamada ben hakkımı helal ettim dedi. Ölmüş bir insanın arkasından da bence yapılacak en iyi şey. Bir de aradan yıllar geçince zaten insan bir sakinleşiyor. Ve Doğuş Uyan.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Kedenle, mendille devam edeceğiz. Yeni Zelanda'da çok ilginç bir kedi var, ondan bahsedeceğim size. Kediler gerçekten değişikler. Değişik bir yapı, değişik bir zekaları var. İki farklı evi varmış kedinin. İki ailede kedinin sadece kendilerine ait olduğunu sanıyormuş. Bazen de filmlerde falan oluyor ya, gerçek hayatta hiç olmaz. İki tane evi olan, iki ayrı kimlikle yaşayan insanlar falan. Özellikle erkeklerde olabiliyor ama filmlerde oluyor, dizilerde oluyor. Gerçek hayatta hiç duymadık öyle şeyler. Kadınlarda da olabilir tabii ki ama zor bir şey yani. Neyse, olmasın da zaten. İki ailede bu kediyi kendini zannediyormuş. Bir aile kediye Oli ismini vermiş, diğeri de Cleo olarak tanıyormuş. Kedi iki ev arasında gidiyormuş, geliyormuş. Yemek, ilgi, bakım görüyormuş. Ne güzel. Böylece daha fazla konserve mama da yemiştir dedikten sonra söz müzikte.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.
3: Küpe FM reklam.

Bingü ve sebebi sensin var sırada. Bugün de tabii ki ben sizlere hatırlatmak isterim efendim. Instagram'da bizleri takip ediniz. Takip listenizi ekleyiniz ve tabii ki efendim Instagram'da bizleri takip ettiğinizde ne oluyor? Gündemden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan birçok şeyden haberdar oluyorsunuz. Ve tabii ki ara ara sizler için orada sürprizlerimiz, çekilişlerimiz de oluyor dedikten sonra söz müzikte. We'll be right back.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azal ile ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Olmaz olmaz.

0: Gökhan Türkmen ve Ezberime Var sırada. Brezilya'da bir aile 12 yaşında sanarak evlat edindikleri kızın 37 yaşında bir kadın olduğunu öğrenmişler. Ay bu da çok acayip bir şey. Baktım kendisine de tabii ki tipine bakıyor insan, merak ediyor. Evet biraz büyük gösteriyor da 12 nerede, 37 nerede? Sonra ne yapmışlar acaba? Yani devam etmişler mi? Nihayetinde 37 yaşında da evlat yok mu? Devam da edebilirler bence. Ve müzikle devam ediyoruz.
1: Süper FM'desiniz. 9 günlük bayram tatili bitti. Kimimiz memleketlere gitti, kimimiz sahillere kaçtı, kimimiz de bu tatilde dinleneceğim deyip belki de daha çok yoruldu. Şimdi yeniden İstanbul trafiği başladı. Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Süper FM'de yeniden işler, yeniden koşuşturma başladı sizler için. Ve bizler de moralinizi bozmayın diyoruz bunun için. Çünkü Süper FM'de beraberiz saat 17 itibarıyla radyolarınızdayız en iyi, en yeni müzikle. Sırada Gökhan Türkmen var. Ezberime ile burada.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

yeniden başlasın diyecek şimdi yaşım salkım eskilere götürecek bizi. Bittiğini düşündüğünüz an genellikle yeni bir şeyin başlangıcına en yakın olduğunuz andır. Her bitiş de bir başlangıcın habercisidir değil mi? Ne kadar da doğrudur. O yüzden bir şeyler biterken üzülüyor olsak da yeni başlangıçları düşünüp kendimizi teselli etmeliyiz. Ve işte yeşim salkım yeniden başlasın.

aşkım. Sakın sen kuşlara uğra.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışveriş.

0: Metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM reklam.

Sefo'yla yine seni severdimle devam edeceğiz efendim. Bizim de sevmemiz gereken şeyler var. Sevmemiz, saygı duymamız gereken şeyler. Mesela arılar. Biliyor musunuz, arılar artık resmen dünyanın en önemli canlısı olarak kabul edildi. Bir sistem var biliyorsunuz yaşam içerisinde. Onu incelediğinizde eğer arılar yok olursa hayatımız mahvoluyor. O yüzden o sistemi de hiç bozmamak lazım. Ama çağımızda ve tabii ki yıllar geçtikçe bir takım şeylerin heyecanlandım birden. Sistemine de insanlar olarak zarar vermiyor değiliz dedikten sonra söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Ben size yarın haftanın son iş gününde yine burada sizlerleyim.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması kadınların büyük bölümünün menopozun yeni bir ruhsal hastalığı tetikleyebileceğinin farkında olmadığını ortaya koydu. Kraliyet Psikiyatristler Konseyi tarafından yapılan anketlere göre kadınların yalnızca %28'i menopozun yeni bir akıl sağlığı sorunuyla ilişkili olabileceğini biliyor. Buna karşılık katılımcıların %93'ü menopozu sıcak basmasıyla, %76'sı ise cinsel istekle azalmasıyla ilişkilendiriyor. Kolej bu bilgi eksikliği nedeniyle birçok kadının gerekli desteği aramadığını ya da alamadığını vurguluyor. Yayımlanan rapora göre perimenopoz dönemindeki kadınların bipolar bozukluk geliştirme olasılığı 2 kattan fazla artıyor. Klinik depresyon riski ise %30 daha yüksek. Ayrıca hormonal ve fiziksel değişimlerin yeme bozukluklarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: abla, Mehmet abla bilmem.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.